Bahtim var din, bin bideyim asmana sur kabuste, vel bir gifte hay bize yar. Ateş, ateş, mehdar-ı bavel kışası.

dolaşarken kanı, izcilerin meydana. Andala Sattel Khan'ı, izcileriz meydana. Andala Sattel Khan'ı, izcileriz meydana.